Ich trage eine schnelle Alu um mich rum. Ich komme in den Club. Alu um mich rum. Tü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Tü-dü-dü-dü-dü-dü. Tü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Tü-dü-dü-dü-dü-dü-dü.